0: Onda Nord. Geç kış ondan 11. Mayıs'tan başlar. Geç ki saat 5'ten 8 geçeyim. Geç kış ondan Bizmin'in candan.
1: Sizdin sululuğunuz için, sizdin ıngaylılığınız için, üyünüzdün tazalığı için, Mega City'nin dükkanlarında bardık üyülü için, kosmetikanın cana cuvucu karacatlarının çok tandoğusu var. Kengir asortiment, okmuştuğday arzan bağlarımının. Bişkek'teki Mega City'nin dükkanlarının bardık filialarında sizlerde gütövüz. Bizde eki giz arkılı izdeniz.
2: MG Motor'dan resmi distribütörü arkılı, легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
3: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
2: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
3: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: döner o acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner.